Bebeğe bebeğin olduğu bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin bir bebeğin b

0: Güzel. Sonra bir dakika mıyız bana mıyız? Ay ki a son patron. Kardan yüz o bana mıyız? Sonra bir dakika sonra ben eve gittim. Annen o kadar utanırım. Senin patron kuralı. Sen hoş var iyi yazılır. Bu yöne kutluyuz bana.
1: Manke meyremede o kendi Rory'nin sandığı güzel yerde. Bay Kutray'da kutluyuz. Saat bir yerde bir sağlam sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığı bir sandığ

0: Şimdi sorunu söyleyeceğim. Yeni sanatçı mağazası, Canan Dala, Kore'de, ne yapacak bu bayrağı ilgili? Ondan yan bari, pardon.
1: Annem baba diyor. Bunun niye maçları? Bunu bekleyemem.
0: Ben geliyorum bak. Pardon, kullandım. İdol pardon.

0: Bir de yemeklerimiz var mı? Ay ki az bol bakın. Gerda, yudum var mı? Bunu kim hep var mı? Edemek istiyorum. Anne ile çıkan sanırım. Sizin matematik kurabiyiz. Danış var ile demek. Bu yerde fikri var mı?
1: Anche vedeme le ottave di giuri quando il cordiale

0: Yani bir de ben şey merak ediyorum. Bir şey sorun böyle.
1: Biri sarıda ses kanıdanı bir IPR'dan kanıda vizyon kullanıyor.
0: Meğerden bir soru ne gibi beğenirseniz bilmiyorum orayı.
1: Bir şey sorun değil.
0: Onda ne sen diyorsun bari?
1: Bana konu kodayı bireyi sorun.
0: Onda annem zemin anladım.
1: Matrum bitiyor nazarını.
0: Ben de ben
1: Anım bana ne yer gibi

Neden polisi yapıldı? Bu neden polisi yapıldı? Neden bir yerlerinde arayırlar? Hayırlı.

Bekle, birinin olmaması, kapının dışı, bir yerin dolduğunu, acı bir

0: Yaşar felsefenin yeni olduğunu anlatıyor.
1: Evet.
0: Hi guys, bugün bir derler var. Bunu çok önceden.

Bence bunları ilk ayı koyduk. Bence bunları bence sizin gibi.

0: antevaron, Pavel.
1: Min tarafımızı vereyim. Eğer Rahman Hüseyin, Tücesa Vakfı'nın Malezya Vakfı ve Vakfı'nın bayramızı varayın önünde bu hukukun ağrıdır. Bu hukukun ise hareket eden artık 10 milyon yıl hareket eden artık.
0: Fakça günün hukuku, fakça günün ringinde. Sen dinam sülidarı, sen gafetini.
1: Bu parayı katılıyorum.

0: bunların üzerine gidildi. Yine de başlamalar çıkıldı. Yağlar mutlarla kuruldu. Ne yapacak bunlar var üzerinde? Sen de yine bari ifade
1: Sen niye sen bari? Niye maçın? Bu bir niye maçın?
0: Sen bir bilmek. Sadece bunlar. Bir dost bari.